Diyecek insanlar grubundan bir ayrıca günün kurbağda gidip bakanı 14 sekin dolu kazanmak bu arada duydum. Bu saat fotoğraflarını kurbağda gidip bakanı. Bu anda

0: で bazı bastırmış şartlardan bakıyorum da ne? Nasıl tabi?
1: Lan sana dedi sen tanma bayda sen bu kadar mı lanetçi dedi? İşte la hani bir tek bir kilit sen tanı bir bakın bu para mı kaldı? Doğru söyle sen tanı bir tek bir kilit sen tanı bir bakın. Adamı asar bir de bir tane var. Bir de sattı tanı bu dedi ama adı bu. Sonun bir sonuç yapacak sen tanı bir tek bir kilit sen tanı bir bakın.

0: Hazır Hamid'i anonsunlarda kattı, kuran baş evine paylaştı.
1: Bu ne? Testin adresi, anonsunlarda zivit ediyatı, marga dostluğunuz. Testin adresi sunmamışsınız, birkaç kop, tamir yatağınız. Testin adresi paketi, her sanat, kastet rakı, testin mandarın. Nihaz da anonsunlar, pustakı birkaçına, kopa yukarın.
2: Anır adım, gündeki tabişata, mutlu mantı tatı, mantı tabişatı tarili, test voice tarili, gündeki tabiş tatıra. Aska ani arasa, var bir marta bir suatı arasa, ana yara kontaçan en büyük dağdı dağdı dağdı. Ozu, ozu dağdı.